Osa ineba Alfredo Bria bua papa nuno. Yesi yema me. Nini nina muno na yaji nyami edi. Nyami oye maye pa. Hey, me papa osa ineba. Yesu oye maye edi ani yaji nedi. Yaji nedi so yenyami. Yaji nedi so no one obevwa.